Kasetsa de lo sima guna te de et gun dia din de te ta u dingo kun dilo de et di gun dise Russia gu zan Ukraine che gun la tu la kaji din fa de sma de ka tin na tu ta la ka shu tsa na gu tsa gu zan ka shu ke na ri te lo de e ji Russia la di Ukraine gu la chi te ne gu te ne ra ro te lo kan di hi te ne kan di ke sa ji ta si ka ti chu ja ke gu ni mes Misalat mı drone kendi tutarı işte tende işi kokinda gerekka. İşte kabucaştın valla Ukrayna President Vladimir Zelensky din kati kendi kayıtsa işi ka. Den hana thay ko thalan diye san kuyul dendi. Kuzey tesi kendi tenki şu tene san tekst şu san ko tenki çandı. Kuzey Ukrayna kendi kendi kendi çatsan kiyepe işi ko tenki çakundi işi. Russia missiles kundi go thia cha kundi ti ma la yi ke bu cha la yi ko ti ji ta si na di ga ni market di kundi sa ki ti ho ten ne ya ron te kundi go de ta si kundi ti chu ja yi ke ko ke missiles na ge ka kundi ji ten ko la Russia Ukraine pe di kundi ga la ga ta sa sa di sa ji ko se ku cha kundi ji be hu le ko hu le ni ko ten ka yu cha shu ai de la ki ji ko he se ko kundi